Suma. Ola nosse, ola nosse, ola nosse, ola nosse, ola nosse, ola nosse, ola nosse.